kaldı yeğenler hayli. Çağrıyım bu parlayı meyle tellibibi. Mesela pavdu babandın. Ayı sakını mesela pavlu dinlemesin. Nangamukta kaygı da yeğenler hayli. Mesela pavdu babandın.

0: Hello.
1: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Hello, ladies. Ta taram nuk chari kana wa birabna.
1: Na pon tiam de gin le la sa.
0: Me bu taram nuk chari
1: Ngari
0: som
1: alu
0: se
1: ban.